Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

uzatamız seni yar yarlar bilen yürekteki güzel isharlar bilen

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın. Fakat non bilen adamın karnı toymasa kerak deb o'ylagan kebap pas. Unga ozgina go'sht ham qo'shib yubordi. Qiyma kebap. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky

0: Hop, xonanda kim edi? 20 qadam degan tarona yangirab bitdi. Ijrochi kim? Hojakbar Ro'zmetov, Izzat Shukurov, Islom Farmonov, Islom Ahmedov. Qaysi variant to'g'ri? 5964 Rixsillo, 6400 Obidjon aka, 1513 Abdullo, 0735 Mansur Qo'ng'iroqda to'g'ri javob berishdi.
1: Xo'p, menda qidiryapman. Arafat Sulaymonovda to'g'ri javob bor. 66-65 Farux aka, 88-98 Azamat, 19-42 Sanovar pa qabul qildik. Yana 78-79 Dilfuza, 81-01 To'lqindoda to'g'ri javob berganlar, 85-34 Ravshan aka to'g'ri javob berganlar, yana 53-55 Shuhratbek aka to'g'ri qolganlar adashgan.
0: Mahamajon 57-18 aytdingizmi?
1: Qani,
0: menda ko'rmayapti. Mana televizorda ko'rib turibman-da.
1: Ha. 57-18 Mahamajon aka to'g'ri.
0: Aha.
1: Qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqlar, bey assalomu alaykum.
2: Ikkinchi variant.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Hop. Qani Hojakbar Ro'zmetov, Izzat Shukurov, Islom Farmonov, Islom Ahmedov. Qaysi biri to'g'ri? Labiy assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum.
3: 4-chi variant.
0: Kim bu? 46-56.
3: 46-56 Baxtiyor ota.
0: Ha, Xorazmdan.
3: Ha, nechisiz?
0: Ha, dum canlı.
3: İlahim.
0: Ha, yaşayan. Gürvek var mı gürvek?
3: Ba
0: tez şey diyene bırakın. Bu halde gürvek konuludan pişirip yumurta bereketlerden kütüvasıyız bu halde. Bahtiyar ata. Her azimden. Aman bulayın, salamat bulayın. Demek İslam Bek Ahmedov idi. İslam Ahmedov. Dikkat, Şahrizodam taranası yangıraydı. İslam Bek Ahmedov'dan. Uzun premiere kıyam ben. Şairlerine, musikaçilerine, hemesine ilan kıyam ben. Daim aytam ben. Kulağı verip birin. Kün kelip bir gün soru veremez. Eslap kalayım diyeyim ben. Şahrizodam. İslombek Ahmedov ijrosida so'z egasi kim? Shoir Davron kim? Ibrohim Jiyanov, Tohir Muhammad, Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov. Qaysi variant to'g'ri? Shahrizodam so'z egasi kim? Ibrohim Jiyanov, Tohir Muhammad, Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. Hop. Ketdi, javob olishni boshladik.

Unutma gün gül yüzüm iltimas. Son gübara otumcum senden iltimas. Unutma gün hiç kaçam hop mu canım.